Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Mülk suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Tur.
1: Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan odur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İzâ

0: nadir.
1: Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar.

Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: Fa'terafu bidenbihim fesuhqan li ashabis sa'ir.
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. İn

0: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
1: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
0: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

0: kudret ve saltanatı ile gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?
1: Em emintum men fis semai en yursile aleykum hasiben fesetalemun keyfe nezir.
0: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ.
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ.

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
1: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّوا ف۪ي عُتُوِّنْ وَنُفُورٍ
0: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.
1: قُلْ اِنْ

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
0: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kâfirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?
1: قُلْ هُوَ

0: De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ.
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed, sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.
1: وَلَا

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.
1: İn

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ.
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.
0: فَاُنْ

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.
1: فَلَمْ

0: Bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.
1: Qalu.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Onlar yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
0: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?
1: اَمْ

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara, bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?
1: Em lehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdiqîn.
0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez.
1: خَاشِعَ

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi. Feder

Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim...

0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ
0: Ey Muhammed! Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti. لَوْ

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka.
0: Kıyamet.
1: Mel-Hakka.
0: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَلْحَاقَّ
0: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
0: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.
1: سَخَّرَ

0: فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.

Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.

0: öfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar.
1: وَاِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
1: وَالْمَ

0: ثَمَانِيَةً
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: in hisabiye.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ

0: sultaniye.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der. Hudu.

Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
0: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: İnnehu lehakkul yakin.
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Öyleyse sen yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.

0: الذين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.
0: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ 50,000 سَنَةً.
1: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50,000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
0: فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
1: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz.
0: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yağını kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a iza massahu şerru cezu'a ve iza massahu'l hayru menu'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.
1: İlla

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir. Femen.

0: يعلمون.
1: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.

0: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
0: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.
1: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

0: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
1: وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ

0: yâra.
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
0: Thumma inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
1: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
0: Yoruz.

0: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
1: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra ve kad halakakum etvâra.
0: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
1: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semâvâtin tibâqâ ve ce'alel kamera fîhinne nûran ve ce'aleş şemse sirâca.
0: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
1: Vallahu enbetekum minel ardı nebâta thumma yu'idukum fîhâ ve yuhricukum ihrâca.
0: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
1: Vallahu ceale lekumul erda bisata litesluku minha subulen ficaca.
0: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
1: قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
0: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.

0: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yeus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
0: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: Pero...
1: Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir.
0: Rabbim.

0: tebara.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerin ise sadece helakini arttır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum, rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Bitmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: Tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik. Fatih'in emaneti Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdı. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak. Terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Gücümüze güç katıyor, tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: Sevgili izleyiciler, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde yeni isimler de kadroya eklendi. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti çeyrek asırlık siyasi tarihini görkemli bir törenle taçlandırdı. 25. kuruluş yıl dönümü programında muhalefet partilerinden istifa eden yeni üyeler de katıldı. Katılan isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. Milletvekilleri Mustafa Bilici, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş AK Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Öte yandan partilerinden istifa eden 7 belediye başkanı da törenle AK Parti rozetini taktı.

Değerli izleyenler, AK Parti kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla gelecek döneme ilişkin hedef ve vizyonlarını içeren belgesini kamuoyuyla paylaştı. Belgede terörsüz Türkiye, güçlü devlet kapasitesi, dijital egemenlik, yüksek katma değerli üretim, yeşil dönüşüm ve güçlü aile gibi başlıklar öne çıkıyor. AK Parti 25 yıllık siyasi geçmişinin ardından Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına ilişkin hedeflerini ortaya koyan vizyon belgesini açıkladı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön vermektir ifadelerini kullandı. Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye hedefine özel bir vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacağını dile getirdi. Sürecin herhangi bir arabulucu olmadan ve kamu düzeniyle güvenlikten taviz verilmeden sürdürüldüğü belirtildi. Hedefin Türkiye ile sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak başta olmak üzere terörsüz bölge vizyonunun da hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Belgede yeni anayasa gelecek vizyonunun en önemli bileşenlerinden biri olarak gösterildi. İnsan merkezli, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve denge denetleme mekanizmalarını güçlendiren yeni bir anayasa hedefi ortaya konuldu. 71 sayfa ve 10 ana bölümden oluşan vizyon belgesinde yüksek teknoloji, dijital egemenlik, enerji, aile ve nüfus politikaları, gençlikte yeşil dönüşüm başlıklarına da yer verildi.

0: E-Muhtıra, kapatma davası ve 15 Temmuz gibi kritik eşiklerden geçen AK Parti 25. yılını kutladı. TOG, Ayasofya'nın açılışı ve uzay misyonu gibi devrim niteliğinde başarıların tüm kısıtlamalara rağmen hayata geçişi ve gerçekleşen hedeflere uzanan o tarihi yolculuğa gelin birlikte bakalım.
1: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: Bir milletin kaderini değiştiren, makus talihini dönüştüren, muhtıra ve darbe girişimini bertaraf eden, yüzlerce yenilikle asırlık hayalleri gerçekleştiren kesintisiz bir çeyrek asır.
3: Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor.
4: Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için diyorum ki bu şarkı burada bitmez.
2: Tarih yaprakları 14 Ağustos 2001'i gösterdiğinde Recep Tayyip Erdoğan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle çıktı yola.

0: 3 Kasım 2002 seçimlerinde aldığı zaferle 19 yıllık koalisyonlar dönemini kapattı ve milli iradenin zaferle taşlandığı büyük bir milat oldu.
1: Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir.
0: Ancak yolculuk pek de kolay olmayacaktı. Zirveye giden yol, engellerle, yasaklarla ve ağır ekonomik krizlerin bıraktığı enkazla örülüydü.
2: Sıkıntılı, sancılı oluşumlar sizleri rahatsız etmesin. Biliniz ki her sancının arkasından kutlu doğumlar vardır. Her sancının arkasından kutlu doğumlar vardır. Kutlu doğumların gerçekleşebilmesi için bu sancıların çekilmesi lazımdır.
0: Pınar Hisar'ın cezaevi günlerinden Siirt'in kalbine uzanan irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin 25. Başbakanı olarak Erdoğan'ı göreve getirdi.
2: Bakanımız,
3: abi göremiyor.
2: Aydınlık yaralara vesile olmasını Allah'tan
4: dilerim.
2: Amin! Amin!
0: Sadece siyasi alanda değil, ekonomide de devrimler birbirini izledi. Yıllarca yüksek enflasyonun ezdiği Türk lirasından 6-0 atıldı. Paramız itibarına, vatandaşımız geleceğine yeniden güvenle baktı.
5: Halk başarıyı çok iyi takdir ediyor. Ama kafamızın içiyle ve gönül dünyamızda uğraşanlar maalesef bu başarıları kabul edemiyor. Halbuki bu başarı ülkemiz için.
0: Milli irade güçlendikçe vesayet odakları da boş durmadı. 27 Nisan en muhtıraları, partiyi kapatma davaları ve tarihe Google iddianamesi olarak geçen zorlu hukuk sınavları.
6: Layık, demokratik ve sosyal devleti idealine bağlı bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
0: Hepsine verilen tek bir cevap vardı. Hakimiyet milletindir.
1: Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyor.
0: Davos'ta mazlumların sesi olunarak atılan o tarihi One Minute çıkışı tüm dünya mazlumlarına umut aşıladı.
7: Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur.
0: 12 Eylül 2010 referandumuyla da 1980 darbesinin karanlık zihniyeti yargı önüne çıkarıldı. Darbecilerin dokunulmazlık zırhı parçalandı. Derken yeni planlar devreye sokuldu. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olaylarının arkasındaki küresel hesaplar ve 17-25 Aralık'ta devreye sokulan en alçak yargısal darbe girişimleri.
1: 17-25 Aralık'ta hukuk kisvesi altında ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu.
2: Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içerisine sinenler, ininize gireceğiz, ininize.
1: Bu saldırının hedefi ekonomisi büyüyen, çözüm süreci başarıyla yürüyen, dünyada ağırlığı artan Türkiye'dir.
0: FETÖ'nün devlet içine sızmış hainleri her yolu denedi. Ve tarih 15 Temmuz 2016.
8: Komutanın bomba ihbarı mı var? Ciddi mi diyorsun?
9: Herkes evine gitsin. Bu darbe.

0: kurmak istenen kurşun bu milletin iman dolu göğsüne çarptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet ediyorum çağrısıyla milyonlar tankların ve jetlerin karşısına dikildi.
1: Çocuğumuz olacak, torunumuz olacak. Onlara bunu nasıl anlatacak?

0: milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar ağır ödeyeceklerdir.
1: Biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız.
2: Ömer Halis Demirler'in yazdığı o kahramanlık destanı Türk demokrasi tarihine altın harflerle kazındı.
0: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup kuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Türkiye yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun.
2: Yeni bir yönetim sistemine geçen Türkiye asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 86 yıllık hasret bitti. Ayasofya'nın zincirleri kırıldı. Ezanlar yeniden kubbesinde yankılandı.
3: İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Allah!

0: ekber. Sağlıkta devrim oluşturan şehir hastaneleri pandemi sürecinde dünyaya örnek oldu. Fikri ve Sinai mülkiyeti bize ait ilk yerli otomobilimiz TOK yollara çıktı.
1: Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.
0: Ve Türkiye ilk insanlı uzay misyonuyla gökyüzünün ötesine adını yazdırdı. Uydumuz TürkSat 6A uzaydaki yerini aldı.
1: Türkiye imkansız görülenleri başarıyor.
0: Ve bugün asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin ardından küllerinden yeniden doğan modern şehirler, 2023 seçim zaferiyle perçinlenen istikrar ve 2026 yılı itibariyle terörsüz Türkiye vizyonu. Siyasi kulvarlarda devrilen kesintisiz bir çeyrek asır. 11,7 milyonun üzerindeki üyesiyle Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olan AK Parti, Türkiye yüzyılı idealiyle geleceğin mührünü vurmaya devam ediyor. Çünkü bu hikaye milletin hikayesidir.
1: Her şey Türkiye için.
2: Sevgili izleyiciler, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle siyasilerden peş peşe mesajlar gelirken Emine Erdoğan'dan da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdoğan 25 yıllık siyasi yolculuğuna vurgu yaptı, AK Parti'nin Türkiye'ye yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi.
3: Çeyrek asırlık siyasi yolculuk 25 yıl önce kuruldu. AK Parti Türk siyasetinde önemli bir döneme damga vurdu. Partinin kuruluş yıl dönümünde Emine Erdoğan'dan da kutlama mesajı geldi.
1: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
3: Emine Erdoğan mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. 25 yıllık süreci milletin güveniyle büyüyen bir yolculuk sözleriyle değerlendirdi.
1: Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
3: Erdoğan eser ve hizmet vurgusu yaptı. Bu birikimin arkasındaysa vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz inancın bulunduğunu söyledi.

Emine Erdoğan AK Parti'nin birçok ilke öncülük ettiğini belirtti. Geleceğe ilişkin mesajı ise netti. AK Parti'nin yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum dedi.

0: Orta Doğu'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yumuşamaya giden gerilimi tekrar geri getiren bir açıklama yaptı. Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. İran'ı mağlup ettikten sonra Boğaz'ı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump açıklamasının nasıl uygulanacağına veya bunun hukuki statüsüne ilişkin ayrıntı vermedi. ABD Başkanı ayrıca Washington'ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artıracağını belirtti. İran'ı ekonomik olarak sert vuracağız ifadelerini kullandı. Trump'ın son açıklaması Washington'ın son günlerde askeri operasyonların yanı sıra ekonomik yaptırımlar ve İran'a uygulanan deniz ablukasını öne çıkardığı bir dönemde geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bensett de gelecek hafta İran'a karşı yeni tedbirlerin açıklanacağını söylemiş, uygulanacak önlemleri tarihte görülmemiş olarak nitelendirmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Amerikan donanmasının İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Trump'ın ABD toprağı ilan edeceğim açıklaması tek başına Hürmüz Boğazı'nın egemenlik statüsünü değiştirmiyor. Hürmüz Boğazı'nın en dar bölümü yaklaşık 21 deniz mili genişliğinde ve buradaki sular İran'la Umman'ın kara suları kapsamında bulunuyor. Uluslararası deniz hukukunda Hürmüz, uluslararası seyri sefer için kullanılan bir boğaz olarak değerlendiriliyor ve diğer devletlerin gemileri için geçiş rejimi bulunuyor. Değerli izleyenler, İsrail Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Han Yunus'ta bir Filistinli hayatını kaybederken Gazze Emniyet Müdürü Cemal Ebu Kemil de aracının hedef alındığı saldırıda öldürüldü. Ateşkes bir kez daha sadece kağıt üzerinde kaldı.
1: Gazze'de ateşkes bir kez daha İsrail saldırılarıyla ihlal edildi. Han Yunus'un batısına düzenlenen hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti. Nasır Hastanesi'nde düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Filistinli cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gazze'de bir başka saldırının hedefinde ise Emniyet Müdürü Cemal Ebru Kemil vardı. İsrail ordusu Reşit Caddesi'nde Ebu Kemil'in bulunduğu aracı vurdu. Saldırının ardından araç alevlere teslim oldu. 43 yaşındaki Ebu Kemil hayatını kaybederken bazı Filistinliler de yaralandı. Batı Şeria'da ise Filistinli aileler günlerdir kuşatma altında. Nablus'a bağlı Kusra beldesinde 3 ailenin evlerinin çevresi işgalci İsrailliler tarafından kapatıldı. İsrail askerleri de bölgenin girişlerini kapatarak saldırılara koruma sağladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı bu grupların Batı Şeria'yı ilhak ve Filistinlileri zorla yerinden etme politikalarının aracı olarak kullanıldığını belirtti. Tüm bu saldırıların gölgesinde Gazze'nin çocukları ise yaşadıklarını resimlere aktardı. Han Yunus'taki bir mülteci kampında acı ve umut, gerçek ve hayal sergisi düzenlendi. Çocukların çizimlerinde savaşın bıraktığı acılar kadar gerçek hayalleri de yer aldı. Gazze'nin küçük ressamları yaşadıkları yıkımın karşısına umutlarını koydu.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de harekete geçti. Milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
2: Doğum günü kutlaması sonrası ortalık bir anda karıştı. CHP'li vekil taciz iddiasıyla saldırıya uğradı. Olay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasının ardından TA'nın evine gitti. Burada alkol alan Yazgan'la TA arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni ise Yazgan'ın TA'ya yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıydı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi ve iki kadın Ahmet Baran Yazgan'a darp etti. Kavga anlarından bazıları cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. Görüntüyü duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yazgan'ı darp ettikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Yazgan da karşı taraf hakkında suç duyurusunda bulundu. Darp edildiği ve cep telefonunun gasp edildiğini öne sürdü. Diğer tarafsa Yazgan'dan cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarıyla şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla resen soruşturma başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı ise olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yazgan'ın konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Ardından da partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir açıklamasında bulundu. Ardından da

0: Öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve silahlı yağmanın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranan ve 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye iade süreci sonuçlandı. Interpol ve Europol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonda yürütülen süreç kapsamında Arjantin makamlarından teslim alınan Kurtuluş, görevli Türk ekibinin refakatinde Brezilya aktarmalı olarak İstanbul'a getirildi. Kurtuluş'un uçak Brezilya'da beklediği sırada İspanyolca uçakta bomba var diye bağırarak uçağın boşaltılmasını sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından iade sürecine devam edildi. İstanbul Havalimanı'nda emniyet personeline teslim edilen Kurtuluş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Kurtuluş'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, 13 bin kilometre uzaktan gerçekleştirilen iadenin suçla mücadeledeki kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Huzure kasteden hiçbir odağın adaletten kaçamayacağını bildirdi. Arjantinli yetkililer de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye iade sürecine ilişkin görüntüleri paylaştı. Değerli izleyenler, Alihan Kuriş'in suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 37 kişinin sorguları sürüyor. Kuriş'in operasyon sırasında cep telefonunu evde bırakarak geçtiği başka bir adresteki gizli bölmede saklanırken yakalandığı ortaya çıktı. Soruşturmanın en çarpıcı boyutuysa Kuriş yapılanmasının FETÖ ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri oluşturdu.
1: Gözaltı sayısı arttı, finansal yapılanma, İsrail, Alman istihbaratı ve FETÖ'ye uzandı. Türkiye'nin konuştuğu Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı dosyada örgüt lideri olarak adı geçen Alihan Kuriş'in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu, yakalanacağını anlayınca da polisleri atlatmak için plan yaptığı belirlendi. Kolluk ekiplerinin ikametinde yaptığı aramada Kuriş'in cep telefonunu evde bıraktığı ve başka bir adrese geçtiği tespit edildi. Ekipler ikinci adreste de ilk etapta Kuriş'e ulaşamadı. Yapılan detaylı arama sırasında gizli bir bölüm tespit edildi. Kuriş'in bu gizli bölmede saklandığı belirlendi ve burada yakalanarak gözaltına alındı. Alihan Kuriş ve 42 kişi suç örgütü kurma, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor. Tüm bunlar son 6 yıllık mali kayıtların incelenmesiyle MASAK tarafından belgelendi. 17 ilde yapılan operasyonlarda 30 şüpheli yakalanmıştı. Yeni gözaltılarla birlikte bu sayı 37'ye çıktı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise her yerde aranıyor. Örgütle bağlantılı turizm, sağlık, eğitim, inşaat, tekstil, otomotiv gibi birçok alanda hizmet veren 33 şirkete de kayyum atandı. Kara para akladıkları, sistemin nasıl işlediğiyle ilgili detaylar da belli oldu. Örgüt özellikle 2020 yılından sonra büyüdü. Var olan şirketlere yenileri eklendi. Ancak bu şirketlerin birçoğu ticari faaliyette bulunmadı. Yüksek miktardaki para trafiğinin takibini engellemek için paravan olarak kullanıldı. Örgüt faaliyetlerini Almanya'nın Köln şehrinde inşa edilen 70 milyon dolarlık yeni merkeze taşımak için hazırlık yapıyordu. Yurt dışına 100 milyar dolardan fazla para çıkarıldığı tespit edildi. Bu paranın bir kısmının da İsrail ile ilişkili hesaplara aktarıldığı belirlendi. Ayrıca Alihan Kuriş suç örgütünün 15 Temmuz ihanetinden sonra FETÖ ile de temas halinde olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda her iki örgütün yurt dışındaki mensupları yakın takibe alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalamayanlar var.

0: manşeti var. Tabii dün 14 Ağustos 2001'in yıl dönümüydü sevgili izleyiciler. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüydü. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu. 25 yılda yapılanları özetleyen Erdoğan, sadece 25 yılı değil gelecek 50 yılı da planladık. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedefe dönüştüreceğiz dedi. Dün tabii başkent Millet Bahçesi'nde devasa bir kalabalık vardı. Her alanda onlarca trilyon lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, milli gelirimiz 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi. Bölgede ve dünyada sözü güçlü bir ülke konumuna geldik. Bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sürünü vardı. Hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi dedi. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'nin son 25 yılında olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine de bu hareket damga vuracak diye yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yıl vizyon belgesine dikkat çekti. 10 başlık ve 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin ikinci 25 yılda ekonomi, teknoloji, hukuk, anayasa, toplum, kadın, gençlik, kültür ve çevre konusunda neler yapmak istediğini anlatıldı. Sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan partilileri selamladı. Aynı zamanda sevgili izleyiciler 3 vekille 7 başkan da AK Parti'ye katıldı. Bu da dün önemli bir gelişmeydi. Erdoğan konuşmasının ardından partiye katılan 3 vekil ve 7 başkana rozet taktı. Böylece mecliste AK Parti'nin sandalye sayısı da 280 vekile ulaştı. Tabii aynı zamanda sevgili izleyiciler birçok ilden de katılım gerçekleştirildi başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe. Erdoğan 21. yüzyılı kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye bırakmak için yapıyoruz. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Kardeşlik büyütecek dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin. Tabii aynı zamanda 467 oyla meclisten geçen çerçeve yasaya ilişkin bir böyle bir değerlendirmede bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sevgili izleyiciler. Oldukça görkemli bir törenle, geniş bir katılımla 25. yıl etkinlikleri gerçekleştirilmiş oldu. O videoyu neden çektim haberi var. Tabii bu da siyasetin gündeminde olan bir gelişmeydi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın özellikle sosyal medyada yayınlanan görüntüleri sevgili izleyiciler bir hayli siyaset gündemini meşgul etmişti ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçmişti. Tabii o videonun detayına bakalım. Çünkü o videoyu çeken kişinin ifadesi var. Tuğba Ağa'nın ifadesi var. CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın adının karıştığı darp ve taciz olayının taraflarından Tuğba Ağa o geceyi ve videoyu neden çektiğini anlattı. Tuğba Ağa ifadesinde Yazgan'la 3-4 sene önce tanıştığını ve 6 ay kadar sevgili olduklarını söyledi. Doğum günü gecesi evde kendisini öpmeye çalışarak taciz ettiğini, yumruk attığını ve benim nüfuzum geniş diyerek tehdit ettiğini kayda geçiren Tuğba Ağa, videoyu çekme nedenim kendimi karşımdaki milletvekili şahsa karşı korumaktır dedi. Sevgili izleyiciler, şimdi aslında dün de söylemiştik bu durumu. Yani bir milletvekilinin böyle bir görüntü vermesi hiç ama hiç hoş değil. Darp ediliyor, hakarete maruz kalıyor, yerde sürükleniyor. Aynı zamanda hakkında da bir taciz iddiası var. Tabii fezleke hazırlanacak hakkında soruşturmaya dair edilip edilmeyeceği o daha sonra belli olacak. Ancak kendisi de şikayetçi olmuş bu arada. Telefonunun gasp edildiğine dair, zorla alındığına ve işte şiddet gördüğüne dair bir şikayetçi olmuş milletvekili. Fakat değerli izleyenler, kimin ne yaptığı, nasıl bir hayat yaşadığı, ne içtiği, ne yediği, nerede takıldığı kimseyi ilgilendirmez. Ancak bir milletvekilinin yaşadığı hayata bence dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta Edirne halkının oylarıyla seçilmişsiniz, meclise girmişsiniz, Edirne'nin sorunlarıyla uğraşmanız gerekiyorken bakıyorsunuz ki taciz, yumruk ve tehdit suçlamaları içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Yani Edirne halkı sizden hesap sormak istemez mi? Benim oylarımla meclise girdin, bu görüntüler ne diye? Çünkü sizin bir milletvekili kimliğiniz var. Diğer vatandaşlardan sizi farklı kılan bir milletvekili kimliğiniz var. Ve bu görüntüleri vermemeniz gerekiyor. Ne olursa olsun. Dediğim gibi kimin ne yaptığı, ne yediği, ne içtiği kimseyi ilgilendirmez. Milletvekili olsanız dahi ilgilendirmez. Ancak milletvekili kimliğiyle, bilinciyle, sorumluluğuyla bu görüntülerden veya bu tarz olaylardan kendinizi uzak tutmanız gerekiyor. Ya böyle bir olay yaşandı. Hiç hoş olmayan bir olaydı. Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Müslüm Sarı da izahat istedi. Hatta izahat sonrası da kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğinde açıklandı. Evet, geçiyoruz bir diğer gazeteye. 25. yıl etkinliklerini verdik. Gizli bölmede yakalandı haberi var sevgili izleyiciler. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik bir operasyon sonrası gelişmeler, yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Süleymancı olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuruş önceki gün yapılan operasyonda evinde bulunan gizli bir bölmede saklandı ortaya çıktı. Hakkında 49 kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen Kuruş'un polisin operasyon düzenlediği evde yaptığı detaylı aramada tespit edilen gizli bölmede saklandığı sırada yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Tabi aynı zamanda bir ikamette 20 tane ruhsatsız tabanca vardı sevgili izleyiciler. Çok sayıda döviz ve altın cinsinden de para vardı, döviz ve altın vardı. Aynı zamanda FETÖ'vari işlemlerde yani örgütlenme olma durumu da tespit edildi. Tabi bunlar da soruşturmaya dahil olup muhakkak sorgula ifadesinde danışılacağı, sorgulanacağı şeylerdir diye düşünüyorum. Gizli bölmede yakalanmış ve 49 kişinin hala gözaltı süreci devam ediyor. Muhtemelen yarın ya da diğer gün pazartesi günü adliyeye sevk edilme ihtimalleri yüksek. Evet, ekonomiden bir gelişme aktaralım. Altında hareket bitmez. Haberi var sevgili izleyiciler. Ağustos'a yükselişle başlayan altın 6834 lirayla zirveyi görmüştü. Ancak ons altın fiyatında yaşanan kâr satışları yurt içindeki altın piyasasına da yansıdı. Dün sabah gram altında 200 liralık bir gerileme yaşandı. Ancak altın özellikle sevgili izleyiciler Ağustos'a gerçekten fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 6000 hatta 6000 liranın daha altına düştüğü bir dönem vardı. Bir ay önce falandı galiba. Ancak Ağustos'a fırtına gibi girdi. Oldukça hızlı bir başlangıç yaptı ve 6834 lirayı gördü dün. Ancak 200 liralık bir gerileme yaşandı bazı işlemlerden kaynaklı. Fakat altında hiçbir zaman gazetenin de söylediği gibi hareket bitmez. Yani savaşın bitmesinden sonra yükselme ihtimali bir hayli fazla. Tabii şu an bir saldırmazlık politikası var iki devlet arasında, ABD ve İran arasında. Orta Doğu'daki gelişmeler ve savaşın seyri altının yükselişini çok fazla etkiliyor. Eğer savaş olmasaydı Şubat'tan bu yana altın acaba 7000, daha doğrusu 8000, 9000 hatta yıl sonu için 10000 tahminleri yapılıyordu. Fakat savaşın başlamasından sonra altın durakladı. Şu anda yaklaşık bir Şubat-Mart ayından itibaren 6000 lira düzeylerinde gidiyor geliyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Ofise zamlı dönüş haberi var. Onun hemen altında sevgili izleyiciler. Küçük bir haber. Onu da sizlerle paylaşalım. Koronavirüs pandemisiyle derinden sarsılan ofis piyasası son yıllarda sürdürdüğü istikrarlı fiyat artışını yeni bir seviyeye taşıdı. Buna göre İstanbul'da ofis kiraları kendi rekorunu kırarak metrekare bazında 52 dolara çıktı. Evet. Sadece baktığınız zaman aslında dükkan, daire fiyatları da, kira fiyatları değil, İstanbul'daki ofis kiraları da bir hayli cep yakıyor sevgili izleyiciler. Metrekare bazında 52 doları kadar görmüş kira fiyatları. Evet, spordan gelişmeler aktaralım. Dün Süper Lig başladı sevgili izleyiciler. 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray sahadaydı. Değerli izleyenler ve Süper Lig'in hatta tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselen ilk ekip olan Çorum'la karşılaştı. Çorum Spor'da bu yıl aslında iddialı bir başlangıç yapmak istiyordu. Ancak Galatasaray'da transfersizliğin gölgesinde bir karşılaşma oynadı. Galatasaray 2026-2027 sezonun açılışında ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 54'te Osimhen'le öne geçen Sarı Kırmızılar 59'da Kızdidiris, 61'de Ramirez'in golleriyle geriye düştü. Konuk ekipte Zidiris 70'te kırmızı kart gördü ve son 25 hatta 30 dakikaya yakın Çorum Spor 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Son dakikada sahne alan Osimhen takımını mağlubiyetten kurtardı. Seyrantepe'de yönetim istifa sesleri yükseldi. Tabii yönetim istifa sesleri aslında skora ve bence oyuna değil. Baktığınız zaman 2,5 aydır bir transfer sezonu başladı. 2-2,5 aylık bir sezon. Ancak Galatasaray sadece bir oyuncuyu aldı. Sadece bir tane transfer yaptı. Ki o da çok elzem bir transfer miydi sevgili izleyiciler? Tartışılır. Çok daha bariz eksik bölgeler var. Ancak şu da unutulmasın, Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. 4 yıldır oturmuş ve birbiriyle oynamaya alışkın bir kadrosu var. 4 yıldır aynı hocayla devam ediyor, aynı yönetimle devam ediyor. İstikrarlı mı? Bence kesinlikle istikrarlı. Ben Galatasaray'ın yine de herhalde son değerli izleyenler bir ay falan kaldı. Bir ay olması lazım ya da 3 hafta transfer sezonunun Türkiye'de kapanmasına. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçına kadar transfer yapacağını, hatta transferler yapacağını düşünüyorum. Hatta çok daha iyi isimler, yıldız isimler getireceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'da tabii taraftarın bir transfer isteği var ancak Şampiyonlar Ligi maçı Eylül ayında, yaklaşık bir ay var. Bir aylık bir süreçte çok şey değişir. Yani o derenin altından çok su akar. Galatasaray'da eski ritmine kavuşur ki Galatasaray'ın Osimhen gibi de maalesef Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu, bir ayrıcalığı var sevgili izleyiciler. Dün yine Osimhen 2 golle başladı lig yeni sezona ve yine takımını ipten alan, yani beraber en azından puanı kurtaran isimdi. Osimhen çok farklı bir seviye. Galatasaray bence Osimhen'in yediğinden ziyade Osimhen'i nasıl sakatlanmaz ya da nasıl çok hızlı sahalara geri döner diye düşünmeli. Hemen yan tarafında Fenerbahçe'nin yeni transferi var. Romelu Lukaku sevgili izleyiciler, yeni santrafor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku imza töreninde Türkiye'nin ikinci evi olduğunu söyledi. Hızlı şekilde adapte olma niyetindeyim. Bizim için önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Her maç aynı arzuyu ortaya koymamız gerekiyor ki kupalar kazanabilelim. Fenerbahçe'deyseniz hedefler kaçınılmaz dedi. Türkiye ikinci evim demesinin sebebi sevgili izleyiciler, Fenerbahçe imza atmasından ziyade babasının 1989 yılı olması lazımdı sanırım. Gençler Birliği'nde forma giymesi. Gençler Birliği'nde forma giydiği yıllarda Lukaku tabii o yaşlarda, daha çocuk yaşlarda Ankara'da yaşıyorlar. Hatta babasının Gençler Birliği formasıyla son golü de Fenerbahçe'ye karşı. Eğer Lukaku bugün oynayabilecek olsaydı, aynı zamanda işte kaderin cilvesi derler ya, Gençler Birliği'ne karşı oynamış olacaktı. Ancak teknik heyet 4-6 hafta arasında bir zaman biçiyor Lukaku'nun formuna kavuşması için. Sevgili izleyiciler, burada Fenerbahçe otobüsüne saldırıda bir tutuklama var. O haberi de sizlerle paylaşalım. Yeniden açılmıştı soruşturma, hatırlayacaksınız. Akın Gülek liderliğinde, Adalet Bakanı Akın Gülek liderliğinde ve bir kişi de tutuklandı. Evet, geçiyoruz bir diğer gazeteye. Milliyet gazetesinden gelişmeleri sizlerle paylaştık. Sabah gazetesinde manşetinde Türkiye yüzyılının şafağı söküyor, 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir haber. Alihan Kuruş'un Karanlık Sırları deşifre olduğu haberi var. Bunu da az önce paylaştık. İnadına dönüş haberi var. Hemen onu sizlerle paylaşalım. Sol alt tarafta Sabah gazetesinde. Soykırım, katliam, açlık ve hastalıklar Gazze'lilerin vatan aşkına engel olamıyor. Filistin dışındaki Gazze'lilerin korku duvarlarını aşarak akın akın doğdukları topraklara dönmesi Siyonistleri çıldırtıyor. 10 Ekim'de imzalanan ateşkesin ardından Gazze'liler her şeye rağmen doğdukları topraklara geri dönüyor. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten inanç, kararlılık derler ya, iman, yani soykırıma rağmen bulundukları yeri de terk etmiyorlar. Mücadeleyi de bırakmıyorlar, direnişi de bırakmıyorlar. Maalesef katliama uğruyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, sivil, masum fark etmeden Siyonistler katlediyor. Ama ona rağmen doğdukları toprakları asla geri vermiyorlar, asla bırakmıyorlar. Gerçekten helal olsun. Umarız artık uluslararası dünyada, küresel açıdan da bu durum bir son bulur. Çünkü ateşkes var mı yok mu belli değil. Ateşkese rağmen her gün ne yazık ki yine bir Filistinli'nin ölüm haberini veriyoruz. Az önce verdiğimiz haberde Gazze Emniyet Müdürü kendi aracında silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti. Umarız artık bunlar son bulur. Umarız onlar da, 2026 yılındayız. Dünya 2026 yılını yaşıyor ve maalesef buradaki görüntüler oldukça iç karartıcı cinsten. Evet değerli izleyenler, gelişmeleri sizlerle paylaştık. Kısa bir aramız var ancak Kanal 7'ye şu dakikada veda etmek durumundayız. Kısa bir aranın ardından Ülke TV'de yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Değerli izleyenler, bültenimize gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Takvimler 15 Ağustos 2026 Cumartesi sabahını gösteriyor. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Hemen manşetine bakalım. 25. yıl mesajları.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
0: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36. kilometreleri ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikalı, Avrupalı ve Ortadoğulu 9 büyük petrol şirketi artan fiyatların etkisiyle ikinci çeyrekte karını ikiye katladı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sürmesi Amerika Merkez Bankası'nı ve Washington yönetimini zor durumda bırakıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,43, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 51,66 lira olarak belirlendi. Gelir vergisinde Anadolu'nun payında dikkat çeken artış gözlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin toplam matrahı 2025'te bir önceki yıla göre %81 artarak 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku %84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.

Ben saygılar, selamlar, merhabalar ve bugün de işte şükür kavuştuk. Yine güzel saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lemiz Radyo 7'mizde şöyle Türkiye'nin dört bir yanına, hatta dünyanın dört bir yanında şöyle güzel yüreklere ulaşmaya şöyle devam etsin efendim. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Derili Bilge torununa şöyle der: bak evlat, her insanın içinde birbiriyle mücadele eden, çatışan iki kurt vardır. Biri kin, nefret, ihanet, düşmanlık, korku ve düşmanlığı ister. Diğeri ise sevgiyi, güveni, dostluğu, umudu ve özgürlüğü. Küçük torun dedesine sorar: peki hangisi kazanır? Yaşlı adam cevap verir: hangisini daha iyi beslersen o kazanır. Aşk al.

gönül aldırmasın. Aldırmaya aldırmaya devam ediyor ve görecek güzel günleri bekleye bekleye, değil mi efendim? Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale Ebru'yla devam ediyor. Başladık, çok oldu. Hadi buyurun.

Kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş. Kimler geliyor, kimler geçiyor değil mi insan hayatından? Ömrümüze şöyle bir baktığımızda hayatımızdan geçenler, işte girip çıkmayanlar, tabii ki gitmeyenler. En doğru olanları, iyi olanları onlar. Ama diğerlerine de sözümüz yok. Onlar da bir şeyleri öğretmek için ya da bir şeylerde yardımcı olmak için hayatımıza giriyorlar. Ve biz hayatımıza devam ediyoruz. Belki onlar olmuyor ama yine hayat devam ediyor her şeye rağmen.

derdin ne diye şöyle bir soran kişiye bakmak lazım tabii yani. Ne niyetle soruyor değil mi? Sizin derdiniz ortak olmak için mi yoksa fırsat kollamak için mi? Hangisi? Bunu siz daha iyi ayırt edersiniz. Tabii ki ikinci şıktakileri hiçbir şekilde o derdinizi paylaşmayın. Hiçbir şekilde. Çünkü sizin derdiniz onların eğlencesi olabilir. Sakın ha. Aşk olur.

dertten yola çıkınca işte dertli dertli şarkılarla şöyle devam edelim istiyorum. Beni kıranlar bilmiyorlar ki diyor. Ben emanetçiyim sadece. Hepimiz emanetçiyiz. Sahibi olan yaradana verecekler acıttıkları o bu ya da kırdıkları kalbin hesabını. Bana değil. Evet. İşleri zor. Sakın ola kalp kırmamaya gayret edin. Çünkü işimiz daha zorlaşır o zaman. Aşk olsun.

kalp olmaz diyorsa orada biraz durmak lazım zaten. Üzerine iyi düşünmek lazım sevgili Can Bağları. Çünkü kalbin o yok dediği, hayır dediği, hani içimden gelmediği, içim atmadığı diye kullanırız ya. Bunu yaptığımızda da genelde pişman oluruz. İçinden de gelmemişti deriz. Değil mi? Öylelerine, öyle anlara bence iyi dikkat kesilmeliyiz. Diyorsa bir şey vardır muhakkak. Hiç, uzak kal. Üstüne vazgeç. Ne bileyim yani, içindeki hisse güven. Aşk olur.

ateş düştüğü yeri yakar. Yakar yakar. Ve yanan yerdeki gibi hiç kimse de bilmez o ateşin düştüğü yerdeki acıyı, hüznü ve zorluğu. Ha, empati yapabilir ama birebir yaşamış gibi ancak yaşayan biri o kişinin yaşadıklarını çok iyi anlayabilir. Allah öyle durumlardan korusun tabii. Hiçbir şekilde inşallah öyle ateş mateş düşmesin hiçbir yere. Aşk olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikalı, Avrupalı ve Ortadoğulu 9 büyük petrol şirketi artan fiyatların etkisiyle ikinci çeyrekte karını ikiye katladı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sürmesi Amerika Merkez Bankası'nı ve Washington yönetimini zor durumda bırakıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,43, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 51,66 lira olarak belirlendi. Gelir vergisinde Anadolu'nun payında dikkat çeken artış gözlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin toplam matrahı 2025'te bir önceki yıla göre %81 artarak 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku %84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı size.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Güzel bir eserdir efendim ve Radyo 7'de devam ediyoruz. Sizin o güzel mesajlarınıza şöyle bir dönüş yapıyorum, bakıyorum. Sıradaki esere demiş, eser yok mu beni düşünen diye düşünenlere gelsin. Ve tabii ki Radyo 7 çalışanlarına demiş Serhat Hollanda'dan selam olsun. Peki öyle diyenler varsa hemen biz o zaman bu güzel şarkıyı armağan edelim, gönderelim kendilerine.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Ya

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah

zümkarası gözlerin. Ve şimdi şöyle hemen mesajlara tekrar dönüyorum ve iyi yayınlar benden abla Edirne'den Cansu. Sevgili Cansu, teşekkür ediyorum. Gülüzer'le senin için ve radyoda çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Hep beraber dinleyelim Gülüzer'le.

0: Vicdan insanın tek gerçek dostudur. Vicdanını dost bil. Dinle sözünü. Evet evet, onun sözünü iyi dinle. Ve bir gün aklın ile vicdanın arasında kalırsan eğer, vicdanını seç. Çünkü aklın çıkarlarını korur, ah vicdanın ise insanlığını cancağızım, insanlığını korur. O yüzden vicdanını dinle, hep dinle, o içindeki sesi dinle efendimiz. Dinle, dinle, şöyle güzelce size yol göstersin. Aşk ola.
1: Burası Radyo 7. Hayata

Şöyle İntizar'ın o güzel doyumsuz şarkısını, keyifli yorumunu dinledikten sonra şöyle bir nostalji yapalım istiyorum Radyo 7'de. Evet, o da Ferdi Özbeğen olsun. Çok da sevilen bir şarkıdır Ağla.

tek bir söz söyleme ve Ferdöz Beyanalı Halime'yi dinledik ve mesajlarla devam edelim. Sivas'tan sevgili Tuğçe, sıradaki eseri sevdiğime gelsin demiş, lütfen beni görün demiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sıradaki şarkıyı eşime Turgay Karadağ'a armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Oh!

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Onur'la şimdi ilk düeti dinledik ve sonra da Emrin Onur şöyle keyifli bir şekilde iki güzel kayağın şarkısı dinlemiş olduk sevgili Cem Bağlar'ım. Ve devam edelim Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebruli'de. Çorum'dan saygı ve sevgi selamlar demiş. Ben Vahap. Sıradaki eseri kendime istiyorum demiş. Tamam, hemen gönderelim o zaman. Ve Adem Bey tüm sevdikleri için, sizin için de Melike Şahin seslendirsin. Durma Yürüsene.

Sıla Mayar ve Koray Avcı. Sevgili Sıla, senin için, tüm sevdiklerin için özellikle armağan ediyorum. Koray Avcı demişsin, senin için de seslendirsin. Sonrasında gördüğün kadarıyla Yeliz Hanım tüm sevdikleri için ve özellikle çocukları ve eşi için armağan ediyor.

Bekle Beni Ağlama ve devam edelim. Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'lide. Yükselirken kırarak çıkarsan çok tehlikeli. Düşerken tutunacak dal bulamazsın. Bulamazsın. Aşk olun.

0: Antalya'dan, Korkut Elinden, Gümüşlü Mahallesi'nden Kadir Topuz. İnsan diyor değer gördüğü yere tükürürse değer görmediği yerde tükenirmiş. Artık üstüne kim alınırsa saygılarımla iyi yayınlar diliyorum demiş. Şarkılarınız canımın cananı, canım eşim Burcu Topuz için yayınlar mısınız demiş. Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyorum.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

kadar güzel bir düet olmuş. Deniz Toprak, Selda Bağcan, iki sevdiğimiz ses. Gülüşün Kalır Bende ile şöyle bir bakıyorum saatlerime. Hayli ilerlemişiz, sona gelmişiz. Son mesajlara bakalım. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Ben Hanım süpersiniz demiş. Sizin ile servis nasıl geçiyor demiş, anlamıyorum. Cemil Malbur, Muharrem Istıl, Ercan Sırma, Durul Bakan ve Aşkın Bakan'a armağan olsun demiş. Hemen gönderelim. İstanbul'dan Muzur, hasretim olan Semra'ya 25 yıl oldu, ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim demiş. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mustafa Bilici, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş AK Parti'ye katıldı. Meclisteki sandalye dağılımı bir kez daha değişti. Muğla Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14.8.2026 tarihinde düzenlenen raporda kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğu belirlendi. Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 5 kişi tutuklandı. Tutuklananların boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edildi. Fenerbahçe futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Bir hatırlatma, evde bakım yardımı ödemeleri bu ay hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılmaya başlandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle yurdun birçok yerinde sıcaklıklar düşüyor, 4 il için sarı kodlu uyarı verilirken fırtına ve kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyecek. Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa. Bugün İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, başkent Ankara 29, Düzce 28, Trabzon 27, Erzurum 25 ve Diyarbakır 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, Euro 55.44, Sterlin 64.85, gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36. kilometreleri ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Varsa hayat ölme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Oh!

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
3: Reklam.

0: Linkle ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Hobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos

0: Kısa hayat ölme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85, gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 33 ila 36. kilometreleri ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertise,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
10: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
13: seninle. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
10: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
12: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Bir reklam.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Manisa'da bir sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama meydana geldi. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bir evde çuvallar dolusu belgenin imha edilmek istendiği, ekiplerin ihbar üzerine harekete geçtiği öğrenildi. YÖK Başkanı 9 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan öğrenci affı için son başvuru tarihinin 9 Aralık 2026 olduğunu, önceki afflardan yararlananların da başvurabileceğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan kesimde çalışmaların sürdüğünü, seyahat süresinin 35 dakikaya düşeceğini açıkladı. Okul servis ücretleri velilerin gündeminde, bazı bölgelerde en kısa mesafe için aylık 10 bin liraya aşan rakamlar isteniyor. İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı korular, kent ormanları ve yeşil alanlar tedbir amacıyla bugün ziyaretçilere kapatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çeyrek asırda bir asırlık iş yaptığını belirterek, Türkiye elektrikte kurulu gücünü 4 kat artırmış, 32 bin megawatttan 126 bin megawata gelmiş durumda dedi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle yurdun birçok yerinde sıcaklıklar düşüyor, 4 il için sarı kodlu uyarı verilirken fırtına ve kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyecek. Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa. Bugün İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, başkent Ankara 29, Düzce 28, Trabzon 27, Erzurum 25 ve Diyarbakır 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,85 yükselişle kapatırken altın ve döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. En çok kazandıran yatırım fonu ise kıymetli maden fonları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı. SGB tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular artık anlık olarak tespit edilebilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıralanan listemizi dinlemeye başlıyoruz. Orhan Ölmez, Yamalı listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: en iyi 20. 20 numara. 20 numara.

Resul Dindar, Benim Sevdam dedi, listemizin de 19. sırasında yer aldı. Dinledik ve 18 numaradayız. Konuğumuz Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Radyo 7 özel çalışmalarından biri. Çile misin, dert misin, gam mısın, keder misin? Bu hafta listemizin 13. sırasındaydı. 12 numaradayız. APO, ömrümle şimdi sizlerle. Ölüm yar.

0: gördüm.
1: APO Ömrüm listemizin 12. sırasındaydı bu hafta, dinledik. 11 numarada da Özlem Çelik'i ağırlayacağız. Vay isimli çalışması şimdi sizlerle. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.
2: Her ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beyaz etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Oh.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bir reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Reklam.

Serkan Nişancı unutacağım dedi. Listemizin bu hafta ilk 10'una onun sesiyle girmiş olduk. 9 numarada da Nirhan Ünsal'la devam ediyoruz. Hak'tan bildiğiniz bir şarkı şimdi kulaklarınızda.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve harika avcı sesiyle Olmaz Artık bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Ve Radyo Yedeği'nin 20'de ilk 7'ye geçiyoruz. 7 numarada da Çelik. İki satır şimdi sizlerle.

0: Hasret yaz, kader yaz, çile yaz.
1: Çelik'le girdik ilk 7'ye. 2 satırı dinledik onun yorumuyla. Ve 6 numarada da Hakan Altun'a kulak veriyoruz. Kabul et. Şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'teyiz.

Blok 3 sebebi var. Listemizin bu hafta 3. sırasındaydı ve 2 numarada da Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Ah bir çocuk olsaydım şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin 1 numarasını dinleyelim.

Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı, dinledik. Ve bir numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım, bu hafta Radyo 7 En İyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Yarına kadar da radyo7.com'da En İyi 20 bölümüne girebilir, şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi sitemizden, radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Haftanın birincisi tekrar rahmetli analım Murat Göğebakan, şimdi sizlerle yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam. Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Anahtar
9: teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
10: teslim mutluluk. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
11: gümüş suyu? Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sürekli bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika-İsrail ile savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Rize'de yaşayan Serenay Atagün'ün iki ayrı rahminde aynı anda gebelik oluştu. Milyonda bir doğumda görülen ve tüp bebek tedaviyle gerçekleşen gebelikler içerisinde dünyadaki üçüncü vaka olduğu belirtiliyor. 33. haftada Trabzon'da dünyaya gelen Nil ve Ada bebekler yoğun bakım sürecinin ardından anneleriyle kavuştu. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.391'e çıktı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Ağustos ayına yönelik 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yatırıldı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle yurdun birçok yerinde sıcaklıklar düşüyor, 4 il için sarı kodlu uyarı verilirken fırtına ve kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyecek. Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa. Bugün İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, başkent Ankara 29, Düzce 28, Trabzon 27, Erzurum 25 ve Diyarbakır 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,85 yükselişle kapatırken altın ve döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. En çok kazandıran yatırım fonu ise kıymetli maden fonları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı. SGB tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular artık anlık olarak tespit edilebilecek.
0: Halkbank'ın

zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
5: bir adım önde.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:
8: hangi halı?

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
2: getir. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85, gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Denizli İl Sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri ve Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Keyif dolu bir akşam diliyorum. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili dinleyenler? İnşallah iyisinizdir. En güzel şarkılar sizlere ulaşmak için her biri adeta büyük bir heyecanla sırasını bekliyor. Bizden ayrılmayın.

İnsanı özlemek sadece onu düşünmek değildir. Onunla geçirilen zamanı, edinilen sohbetleri, birlikte kurulan hayalleri de özlemektir. Çünkü bazı insanlar hayatımıza girdikten sonra yolculukları bile bir iz bırakır hayatımızda.

0: yoktur kırılmış bir kalbin. Çünkü her ikisi de gelecek olan kişiyi eskisi gibi taşıyamaz ne yazık ki.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Bazı yollar kavuşmaya çıkar, bazıları ise sadece beklemeye. İnsan hangisinin kendi yol olduğunu çoğu zaman sonradan anlar ama yine de yürümekten vazgeçmez. Çünkü hayat biraz da yolda öğrenilir. Bu güzel eseri de yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

İnsan bazen herkesin bildiği bir gerçeği kendine itiraf etmekte zorlanır. Çünkü kabul etmek unutmaya başlamanın ilk adımıdır. Ama bazı gerçekler ne kadar ertelense de bir gün kapıyı çalar. Sezen Aksu bizlerle birlikte. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

0: Reklam.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

0: tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.

0: Sıradaki şarkı yanımdaki haber olmayan arkadaşım Emirhan Piyano'na armağan ediyorum.
1: Denizli'den arıyorum, ismim Murat. Geçmişi unutamayıp hayata sıfırdan başlayanlara gelsin.

İnsan aynı insan olarak kalamıyor. Yaşadıkları onu değiştiriyor, olgunlaştırıyor, bazen de sessizleştiriyor. Ama ne olursa olsun kalbiniz en temiz köşesinde her daim güzel bir çocuk var. O güzel çocuğa da bu güzel eseri armağan edelim.

0: Evet, iyi olmayanlar, darma duman hayatları olanlar, Rabbim tez zamanda sizlere yardım etsin. İnşallah en kısa sürede toparlanırsınız.
1: Ben İzmir'den Fadime. Şu an eşimle birlikte hem Türk kahvesi içip hem sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşimle kendim istiyorum.
0: Afiyet olsun.
2: Tarsus'ta Mustafa ben. Sıradaki parça uzağımda olup da yakında hissettiren çok sevdiğim Baharıma Gelsin.
3: Sıradaki parçayı canım eşim Mücahit Öztürk'e ve canım kızım Hazal Sarı Öztürk'e armağan ediyorum.

Hayatın bazı sayfaları kapanır ama izleri kalır. İnsan geçmişe dönmez belki ama yaşadıklarından aldığı dersle geleceği şekillendirir. Çünkü her son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. İbrahim Tatlıses bizlerle birlikte bu güzel eseri de gurbette olup bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan edelim.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Kendini anlatmanın en sade yollarından bir tanesi bu şarkı bana kalırsa. Evet, WhatsApp üzerinden iletmiş olduğunuz sesli mesajlarınıza kulak vermeye devam edelim sevgili dinleyenler.
1: Yüce'den Bergin ben. Sıradaki eser Hayatımın Anlamı Emrah Kaptan'a gelsin.
2: İzmir'den taksi şoförü Yakup. Sizi müşterilerimle beraber severek dinliyoruz. Sizden ricam Hira İzerdüş'ten Kurban Olurum şarkısını canımdan çok sevdiğim Rabia'ma armağan ediyorum.
0: Dinlemiştik o güzel eseri. Bu güzel eser sizlere ve yolcularınıza armağan olsun. Keyifli yolculuklar.
3: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

detaylarda saklıdır. Bir hatırlayışta, bir özleyişte, bir bekleyişte. İnsan değer verdiğini her zaman söylemez ama kalbi onu her gün hatırlatır.

0: acı böyle.
1: Ahmet Kaya'nın bu güzeli seride kader mahkumları ailelerine armağan olsun. Sesli mesajlarımıza kulak vermeye devam edelim.
2: Ben İstanbul Bağcılar'dan Yunus Beşenk. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.
1: Kolay gelsin.
3: Ben Bursa'dan Ümit. Sıradaki parçayı Yozgat'ta dinlemekte olan çok sevdiğim Sema Nur'um için. Teşekkürler, saygılar.
4: İstanbul'dan Sevda. Biricik aşkım, çok sevdiğim, özlediğim, hasretim Semih için sıradaki parçayı rica ediyorum.

Hayat insanı bazen dağıtır, planlarını, hayallerini ve kurduğu düzeni bir anda değiştirebilir. Ama insanın içinde yeniden toparlanmasını sağlayan bir güç vardır. İşte o güç umudun kendisidir. Umudunu kaybetmeyen tüm dinleyenlerimize de bu güzel esiri armağan edelim.

0: İlişkim sağlamasın, herkes içten ve samimi şekilde gülsün inşallah.
1: Antalya'dan Aslı, Servet Çite için Hilal Zerdüş'ten istiyorum.
0: Evet, dinlemiştik.
2: Ben İstanbul'dan Fatma Dana, Yozgat'ta bulunan canım oğlu Murat Dana için İbrahim Tatlıses'ten mümkünse çalar mısınız?
3: İsmim Delal Bilak, şu an mesai arkadaşlarıma İbrahim Tatlıses'ten istiyorum. Gülcan, Naciye ve Seher Hanım'a.
0: Allah kolaylıklar versin. İbrahim Tatlıses'i dinlemiştik. Bu güzel eser benden hepinize armağan olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85, gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: İstanbul'dan Ali Aslan Demir. Sıradaki şarkıyı Biricik ablamız Esra ve eşi Mehmet için istiyoruz.
1: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı en kıymetlim canım kocama armağan ediyorum.
2: Biz Almanya Stuttgart'tan Füsun Erdoğan ve Kübra Nur Çavdar, Denizli'deki tüm bizi seven eşimize, dostumuza, akrabalarımıza sizden bir parça istiyoruz.

Geceler bazı insanlar için dinlenme vakti, bazıları için ise düşünme zamanı olur. Çünkü sessizlik arttıkça insan kalbinin sesini daha net duyar ve bazen en gerçek cevaplar da gecenin içinde saklıdır.

0: Keşke yalan diye bir şey olmasa, öyle değil mi? Herkes dürüst olsa.
1: Ben Almanya'dan katibe, sol yanımdaki içimdeki sızıya ve kendime ve bütün sevip de kavuşamayanlara bir parça istiyorum.
0: Allah tez zamanda kavuştursun inşallah.
2: Ben Van'dan Efes, sıradaki şarkı annem, babam ve kardeşime gelsin.
3: Manisa'dan Ali Yavuz'a, sıradaki parçayı çalarsanız memnun olurum.
4: Tarsus'tan arıyorum Ünal, sıradaki parçayı canım kızım Esra için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum.

Rabbim kimseyi boşlukta bırakmasın, çaresiz bırakmasın. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyorsa Rabbim her birinizin duasını kabul eylesin. Yarın yine aynı saatte kaldığımız yerden Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hoşçakalın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kemer ve Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevleri havadan ve karadan müdahalesi sürerken Kemer'deki yangın kontrol altına alındı. Gazze şeridindeki sivil savunma ekipleri İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında yıktığı iki evin enkazından 21 Filistinlinin naaş ve kalıntılarını çıkardı ve bir başka evin enkazında da 40 Filistinlinin naaş ve kalıntılarının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder il yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tüneli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Diyarbakır'da kedi tarafından ısırıldıktan sonra kuduz tespit edilen çocuk entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde duruyor. Yine Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Öğrenci affı önceki afflardan yararlananları da kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci afflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika İsrail ile süren savaş sırasında iki uçağının düştüğünü, 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 28, Kastamonu 26, Rize 27, Erzurum 24 ve Diyarbakır 37 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, Euro 55.44, Sterlin 64.85, gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,85 yükselişle kapatırken altın ve döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. En çok kazandıran yatırım fonu ise kıymetli maden fonları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı. SGB tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular artık anlık olarak tespit edilebilecek. Halkbank'ın

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Denizli İl Sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri ve Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Malatya Kayseri

0: nereden bileceksin?
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

düşmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez